0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ayoy. Müşterane gotmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahmiş tarım.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Kaç kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişim. Gerekam gellek. Bir kevne bir.

Ay evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy sur dera

böyle içip kendi desteydi ye. Menehum harik eddare ye. Yok böyle içip kendi desteydi ye.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorgun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule bile sakın kapışın ki akı sisi. Bile kıda hapı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bile kirimi anayım ağabey. Kalesi mi gıhı gıhı.
3: La ya kirimi la. Çayeli adına. غير چايلي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

böyle içip kim de desteydi ye eş meni hun xari qaddara ye yox böyle içip kim de desteydi ye.